sen de şimdi?

0: en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
1: Gönülden gönüle ne kolay geçiyorsun, düşüyorsun sonra birden elime.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın.

Selamünaleyküm.

Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde...

0: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Tam taşçı, sende de benden var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada, yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem. İnsan.

Siz de en sevdiğiniz video kliplerim onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Tam Taşçı Sende de Benden Var turnesine muhteşem final konseri. Bu gidişat sorun olacak. Tarih 16 Ekim Cuma. Yer İstanbul Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster. Oyun bilgisayarı.
6: Gerçek bazen görünmez olur.

0: Essay Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve bilet iste. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alın.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Monster'lay için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlayın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler biletini al ve Bilet X'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Selamünaleyküm.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya. İşte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
8: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
7: Profesör Doktor Fatma Tülink Ayhan.
9: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
7: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
10: Sevgili yengeçler, sevgili teraziler, gerek fiziksel gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
7: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi, Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish Pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: İyi bir şeyler yapmak istesek bile hep en ağır bedelleri ödüyoruz. Gidelim Mehmet.
3: Nereye gidelim İsmail?
4: Sen böyle bir şeyi içine nasıl sindirdin oğlum?
5: Bize yaşattın hayat mı?
6: Babalık mı yaptı sen bize?
5: Yat aşkın gözünde bile şükür mü edeceğiz sana?
7: O kapıdan çıkarsan geri dönemezsin.
2: Ben zaten bu eve hiç geri dönmedim baba.
3: İsmail'i evden sen göndermişsin.
2: Ya o kız bu evin dirliğini bozacak.
3: Ben karımı seviyorum ve ondan vazgeçmeyeceğim.
2: Huzur huzur bırakmadı kimse de. Çek git şurada.
8: Kim oluyorsun da bana git diyorsun ya?
2: Mahvederim seni.
9: Mehmet'i boşanmaya ikna et. Ben de borcu sileyim.
4: Benim çocuklarımın kaderini yazamaz.
2: Gözünü seveyim deli deli çatma bir yerlere. Benim senden başka kimim var?
3: Abla.
8: Tufan'ım sevmesene. Baba oğlum.
2: Terbiyesiz.
3: Anne.
10: Haysiyet yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. SigaraGerçekleri.com.
11: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: SA Organization Group sunar. Moskova'dan dünya sahnelerine uzanan yolculuk ilk kez İstanbul'da. Buz üstünde iki fantastik masal. Küçük Prens 10 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Alice Harikalar Diyarı'nda 11 Ekim saat 13, 16 ve 19 seanslarında. Diyaloglar Türkçe dublajlı. Yer Ürkel Spor ve Etkinlik Salonu. Biletler Biletini Al ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan Adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirse ama istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Kuma istedi zannettim de temizle.
2: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTürk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış pırlanta.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'de başlar. Çoko Krem.
3: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
4: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
5: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
4: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
6: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler, bunun yapısı.

0: ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyenide. Yepyeni pazartesi, perşembe, cumartesi ve pazar saat 12.30 ve 17'de Dream Türk'te.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish pırlanta.
2: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
8: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oyuncu sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Biliyor musunuz bu şarkıyı?

koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

Dream Türk'te. Radyo'deyiniz sevilen konuk programı Stüdyo'da, aynı zamanda Dream Türk'te her an sizinle. Bizi izleyin, kaçırmayın. Stüdyo'da.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
6: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
7: Gece ateşin, gündüz güneşin.
6: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
8: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
7: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: 10 numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
1: Arkadaş harbi güzel.
2: Açmayalım hiç bunu.
1: Ser dünyayı ser.
0: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

0: Burası Radyo T, hayatın içinde her zaman seninle. Günlerden çarşamba, tarih 5 Ağustos ve saatimizde 15.09 oldu. Biliyorsunuz daha önce sizlere duyurmuştuk hem sosyal ağlarımızda hem de anonslarımızda. Ve bugün Funda Arar, Radyo T'de Stüdyo T programımızın konuğu. Funda, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş buldum, hoş buldum.
0: Valla seni iyi gördük.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir... Ben de sizleri iyi gördüm.
0: Teşekkürler. Tam böyle yaz ortasında diyebiliriz. Sıcakların da bayağı böyle bizi hissettirdiği günler içerisinde.
1: Fena sıcak ya. Nem dışarıda %90 mı artık? Bilmiyorum. Bayağı sıcak.
0: Biz o yüzden radyodan dışarı çıkamıyoruz. Bütün günümüzü içeride geçiriyoruz.
1: Doğru. Doğrusun.
0: Allah, yani Allah dışarıda olanların biraz tabii yanında olsun. Evet, sabır diliyoruz hepsine.
1: Evet, çok zor gerçekten.
0: Yani bu sıcakta. Ve tabii senin de yeni bir albümün var. Bugün bu albümden söz edeceğiz. Bol bol konuşacağız ama önce tabii ki yeni bir albüm çıkardın. Belli sorularla biraz ilerleyeyim istiyorum. Şimdi bugün de buraya geldim bu sıcak havada. Şu anda albümden sonra heyecan mı daha fazla yoksa bir rahatlama mı var? Çünkü hazırlığı sürmüştür bayağı diye düşünüyorum.
1: Rahatlama var tabii, yani bayağı uzun zamandır, birkaç senedir çalışıyoruz yani. Evet. Öyle hemen 2-3 aylık iş çalışmayla olmuyor bir albüm. Uzun, epeydir, birkaç senedir şarkılar yapıyoruz, şarkılar geliyor, onlar dinleniliyor, onların demoları yapılıyor, oldu mu olmadı diye bakılıyor. Ondan sonra böyle bir bakmışsınız vakit geçmiş. Hep böyle single gittik. Tabii artık 26 yıl olmuş ve 26 yıl içerisinde.
0: Maşallah diyorum. 26
1: teşekkür
0: yıl.
1: Ederim.
0: Dile kolay.
1: Belli bir dinleyici potansiyeli oluşuyor ve o dinleyici potansiyeli de artık isyanlardaydı. Yeter artık, tek tek şarkıyı istemiyoruz.
0: İstiyorlar
1: biz.
0: Değil mi artık yani?
1: Evet.
0: O, var o istek yani.
1: Belli bir süre idare ediyorlar ama sonra bir patlama oluyor. Biz artık bir albüm istiyoruz. Yeter. Tek şarkıyla olmuyor diye.
0: Evet.
1: Albümün tadı başka tabii.
0: Kesinlikle.
1: 10 tane şarkı var. Herkes kendine göre birkaç tane ya da favorisi oluyor, onları dinliyor. O albüm işte eskisi gibi tabii kartonet elimizde organik bir şey yok.
0: Evet,
1: artık
0: keşke olsaydı ama.
1: Onu diyorum. Konserlerimde yeni şarkılardan söylediğimiz, işte yeni albüm çıktı. Artık dijital mecralardan her şey diyorum havada.
0: Evet.
1: Böyle elinize alacağınız CD yani. Yok ama.
0: Bazen özlüyoruz aslında. Son dönemde şu hani plaklarda çok tekrar popüler oldu ya. Mesela belki de o ihtiyaç
1: var
0: mı acaba?
1: Şimdi bir baskı var bana.
0: Var mı
1: plak
0: öyle?
1: Olsun plak olsun diye.
0: Güzel, bence de olmalı.
1: Ben de istiyorum aslında bir böyle hani meraklısına belli bir sayıda.
0: Adet de olabilir yani.
1: Adet plak belki olabilir.
0: Güzel, güzel olur. İlk alanlardan biri ben olurum muhakkak yani.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bir plak hayranı olduğum için.
1: Evet, keyifli oluyor plak keyifli dinlemesi oluyor. De.
0: Peki bu albüm çıktıktan sonra tabii şarkıları dinleyicilere bıraktım böyle. Hepsi işte o an dinliyor, 10 şarkı var içinde. Nasıl bir duygu yaratıyor sende? İşte o şarkıları bıraktın. Şu an nasıl bir duygu hissediyorsun?
1: Valla takip ediyorum. Bakıyorum hangisini daha çok sevmişler gelen mesajlardan. Hangi şarkılar. Yani öyle bazen mesajlar geliyor ki. Veya konserlerde. İşte konser sonrası fotoğraf çektirmek isteyenlerle kısa da olsa sohbetler ediyoruz. Hayatlarına dokunabilmek o kadar önemli ki. Geçen Kuşadası konserindeydik galiba, yani üst üsteydi Ayvalık ve Kuşadası konseri. Bir çift geldi ya, yani beyefendi ağlamakla oldu, gözleri doldu. Yani sizin şarkılarınızla ben o kadar şey yaşadım ki hayatımda. O kadar çok duyguyu paylaştım ki, sizin şarkılarınızla dertlendim, sizin şarkılarınızla sevindim diye böyle ağladı. Ben de dayanamadım, dedim ki ne olur yapmayın, ben de ağlarım diye. Yani bunları görmek,
0: işte bu sahicilik, bu aslında
1: insanların yüreklerine, kalplerine dokunabilmek. Bir insan başka sanatçı daha ne ister?
0: Doğru kesinlikle.
1: Yani bunları aslında benim için bunlar önemli. Yani hani evet, tabii ki de şarkılar çok dinlenilsin, çok yere ulaşsın istiyoruz, arzu ediyoruz ama böyle hayatlara da dokunabilmek. Demek ki şimdi böyle bunca yıldır, 26 yıldır hayatlara dokunabilen şarkılar yapmışız diye kendi kendime
0: kesinlikle
1: de mutlu oldum yani.
0: Peki albüm hazırlarken işte içinde pek çok şarkı var tabii ki. Onların kayıt esnasında nasılsın diye soracağım. Hani kontrolcü müsün yoksa şurasını bir daha okuyayım, bunu bir daha çalalım bu kısmı diyenlerden misin sen?
1: Ya okuma aşamasına gelene kadar zaten çok ince eleyip sık dokunuyor. Hı-hı. Yani zaten aranjeleri de Fabio yaptığı için, Fabio Taşel. O da zaten aşırı titiz bir insan.
0: Evet.
1: İşiyle yatıp işiyle kalkan.
0: Doğru.
1: İşkolik bir insan. Dünyanın en hızlı aranjörü galiba. Evet. Yani ona bir iş ver. Yeter evet. ki bir iş ver yani. Ona bir iş ver. Hemen
0: sonuna kadar evet.
1: Pıt pıt pıt pıt falan. Duramıyor. Hmm. O gece gündüz kafasında, yani bir şey bitmeden rahat edemiyor. Yani onun için onun bitmesi lazım. Evde bile en küçücük bir şeyde ya şunu yapalım kafamızdan çıksın. Ya tamam yaparız yani nedir ki onu oradan işte atıyorum bir şeyi koymak. İşte kafamızdan çıksın.
0: Aklında o kadar demek ki çok iş var ki yani birini bitirmeden diğerine geçmek istemiyor.
1: Evet.
0: Her an bitirmek istiyor.
1: Evet evet, evet onu bitirmek istiyor. O çok ince eleyip sık dokuduğu için aslında çok bana bir şey kalmıyor. Okumalara kadar da ben de tabii keza aranjeleri dinliyorum sürekli. Bazen ben de tabii ki de öneriler sunuyorum, isteklerimi söylüyorum. Öyle o çizgide devam ediyor, bitiyor. Ama okumalarda da tabii ki bazen gününde olamayabiliyorsun. Veya okuyorsun, birkaç gün sonra dinledikçe diyorsun ki bu duyguyu biraz daha farklı okumak, vermek lazım. Ben demesem de zaten Fabio diyor böyle. Bu şarkıyı bir daha okusak.
0: Güzel. Birbirimizi ne güzel tamamlıyorsunuz işte, ne güzel.
1: Tabii tabii yani söylüyoruz biz birbirimize oldu, olmadı, olmamış, nasıl bir beste, hayır iyi değil.
0: Bir yerde de ortak bir şekilde arada karar varıp tamam bu oldu diyebiliyorsunuz.
1: Tabii, ortaklaşa yani. Tamamdır diyoruz. Ya güzel. Bunu bir karşılıklı açık olmak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ve söylemek lazım. Bazen insanlara garip gelebiliyor hani evet. siz karı kocasınız. Nasıl söyleyebiliyor musunuz birbirimize bunları? Hani kavga çıkmıyor mu evde?
0: İş başka başka.
1: Yani işte onu ayırt edebilmek evet, lazım doğru. bence.
0: Peki az önce bahsetmiştin 26 yıl dedik yani kariyerinde. 26 yıl dile kolay yani. Sus. Maşallah. Süper. Harika. Peki şimdi yeni albüm çıkaran Funda Arar'la ilk albümü çıkaran Funda Arar arasında heyecan açısından böyle bir fark var mı? Yani geçmiş yıla gidersen eğer o yıllara.
1: Aşağı yukarı yok. Yani ilk zamanlardaki o şey tabii biraz zamanla törpüleniyor elbette evet. ama gene tabii ki de çok büyük bir heyecan var. Yani o yayınlandığı anda değil hemen mi? Böyle kimler neyi dinliyorlar, neyi, hangi şarkıyı sevdiler falan diye böyle bir heyecan. Ne yapalım, ne edelim, nasıl çalışalım bu albümle ilgili diye. Tabii ki de çok güzel, büyük bir güzel. Heyecan oluyor.
0: Olmazsa
1: yani albümde öyle, evet. tek single da yapsan öyle. Onun bir heyecanı, onu hani sizden çıktıktan sonra hı-hı. sonra ne olacak, nasıl olacak, onun bir heyecanı hı-hı. elbette ki var yani, oluyor.
0: Doğru, olmalı zaten ya, bence de.
1: Ya gerçi bir ya. De ben hı-hı. biraz gerçekçi bir insanım. Yani mesela ben ilk albümüm çıktığında da Sevgilerde albümü Kaldırımlar gibi bir şarkıyla çıktım ve o Sevgilerde albümü popüler müzik dünyasında çok da popüler olmayan bir albümdü. Mesela ben bunun farkındaydım. Yani ve bunun zorluğunu da yaşadım ben ilk albümde. Fazla sanatlı buldular çünkü albümü.
0: Fazla sanatlı.
1: Evet, çok sanatlı bir albüm cümle. Olduğu için de mesela promosyonda çok zorlandık. Televizyon programları olsun. Hani bu kız soğuktur.
0: Nereye konumlandıracağız galiba?
1: Bu kız soğuktur, konuşmaz işte. Bak yaptığı şarkılara baksana zaten falan. Öyle bir durum var. Ya, evet, mesela enteresan. Ben o albümün bir patlama yapmayacağını zaten biliyordum. Hani genelde böyle ilk albümü yapan sanatçılar tabii böyle ilk çıktığı gün, klip yayınlandığı gün, ertesi günü şöhretim falan filan diye böyle tabii evet. öyle bir duyguya kapılınır ya. Ben öyle olmayacağım zaten. İşte
0: bu senin gerçekçiliğinden geliyor.
1: Evet evet o yaptığım işi biliyorum, evet. sektörü biliyorum. Ben albüm yapmadan önce de zaten sahne alıyordum, çalışıyordum doğru. yani. Evet. O yüzden neyin ne olduğunu da az çok biliyorum.
0: Güzel.
1: Zaten patlama ikinci albüm Alagül'den. Alagül'le beraber.
0: Evet.
1: Yani esas böyle daha geniş kitlelere yayılma. Hı-hı. Belki de böylesi daha iyi oldu. Çünkü o albümle insanlar, ben çok işten duydum. İçerideydim. Televizyon açıktı. o zamanlar video klipler çok izleniyordu.
0: Evet.
1: Televizyonlarda.
0: Evet.
1: Ve bu kim diye merak edip gelip baktım. Hani diye çok mesela bana geri dönüş oldu. Hani ağır ağır böyle sağlam adımlarla belki de gitmek. Belki de birdenbire bir patlama yapsaydım.
0: O da kalıcı olmayacak belki
1: kalıcı
0: de.
1: O kalıcı olur muydu?
0: Evet, onu pişir pişir giden evet. bir kariyer varsa basamak basamak
1: evet.
0: yükseldi yani.
1: Evet, evet.
0: Peki tabii şu an albüm seni çok heyecanlandırıyor doğal bir şekilde. Peki bugünlerde seni albüm dışında böyle en çok heyecanlandıran ne var mesela? Var mı öyle bir şey?
1: Yok.
0: Yok. Mesela sıcak güneşim.
1: Ay yok.
0: Ay Allah'ım.
1: Zaten doğru düz tatil de yapamıyoruz.
0: Değil mi? Zaten yani, yoğunsuz şu hani, konserler
1: evet,
0: de var.
1: Evet, çok yoğun konserlerimiz var. İşte arada böyle 3 gün, 4 gün kaçabilirsek,
0: fırsat olursa
1: gidip geliyoruz. Onun dışında da sürekli seyahatteyiz. Beni heyecanlandıran konserler gene yani.
0: Oh, süper. Yine
1: konsere çıkmak, o dinleyicimizle bir araya göz göze gelmek, şarkıları süper. Beraber yani onlar heyecanlandırıyor elbette ki.
0: Harika. O zaman şimdi yavaş yavaş da tabii bütün şehrin duyduğu meseleye gideceğiz. Tüm şehir duydu. Albümün adı bu.
1: Evet.
0: Şu an ilk kez programda tabii söylüyorum. Tabii bilenler biliyordur. Funda Arar'ın bu yeni albümün adı Tüm Şehir Duydu. Uzun süredir beklediğimiz bir albümdü aslında. Siz de bahsettiniz bayağıdır. Üzerinde çalışıyorsunuz zaten. Ve yakın zaman önce yayınlandı. Neden adı Tüm Şehir Duydu diye bir sorun var size.
1: Aslında bir nedeni yok ya. Yani o bir şarkın, bizim albümdeki bir şarkının ismi. Hani albüm ismi ne olsun ne olsun derken işte yapımcımız beraber ekibimiz o şarkının o tüm şehir duydu çok güzel geldi bize. Yani bir güzel bir laf. Tüm şehir duydu
0: evet.
1: albüm ismi olarak da.
0: Bence de. Güzel,
1: hadi bunu
0: evet.
1: koyalım tüm şehirde duysun. Tüm dünya duysun inşallah diye.
0: evet.
1: Öyle bir o da bir vesile oldu yani şarkının ismi. Hani Funda Arar volüm bilmem ne falan filan gibi bir şey değil.
0: Genelde bir albüm isimleri böyle sanatçı için zor mu olur seçim yoksa hemen ortaya çıkar mı işte buradaki olduğu gibi?
1: Bazen öyle oluyor bazen de çıkmayabiliyor. Genelde şarkı isimlerinden konur albüm ismi. Yani şarkı isimlerinden birini tercih edersiniz. Benim hep öyle olmuştur. Bazen de mesela sanat müziği albümün ismi Rüya'ydı.
0: Evet.
1: Bu tarz isimler de konabiliyor. Bu valla böyle güzel denk geldi. Yani isim olarak güzel bir isim.
0: Güzel isim evet.
1: Geldi
0: bu arada
1: bize.
0: Bu parça 9. track olarak yer alıyor albümde.
1: Evet.
0: Söz müzik İbrahim Başaran.
1: İbrahim Başaran.
0: Düzenlemede tabii ki yine Febio
1: evet.
0: Teşel var.
1: Evet o da güzel
0: peki,
1: şarkı.
0: Şimdi tüm şeyi duydu deyince böyle insanın aklına böyle biraz gizli kalması istenen ama artık herkesin bildiği bir aşk hikayesi gibi bir tanım geliyor yani. Öyle bir şey var mı şarkıda? Hakikaten öyle mi yani? O iki şarkının hikayesine baktığımızda, içeriğine baktığımızda.
1: Tabii yani öyle bir durum var. Tüm şehir duydu. Yani bir ayrılık, bir yalnızlık, bir hüzün hakim tabii ki de. Ama albüm için öyle olmasın tabii yani.
0: Güzel, herkes duysun.
1: Evet, herkes duysun. Biz şarkıyı siz sözleriyle baz alarak şey yapmayın. Yani isim olarak baz alın.
0: Zaten arka arkaya böyle okuyunca şarkı isimlerini güzel de bir hikaye çıkıyor aslında. Arka arka. İşte
1: mi?
0: Özlem. Hiç hakkın yok. Sarı yazlar.
1: Evet.
0: Kara kışın esmeri. arka
1: evet.
0: Arka. Tüm şehir duydu. Arka arkaya söyleyince farklı bir hikaye çıkıyor ortaya.
1: Doğru.
0: Peki 10 şarkı var dedik. En baştan bu bir plan mıydı 10 şarkı olması? Yoksa böyle...
1: Yok. Ha. Öyle denk geldi. Denk yani geldi. Zaten birikmiş o kadar çok şarkımız vardı ki ayıklaya seçe seçe yani hepsi çok güzel tabii ki de. Ama bir de şey yapmamız gerekiyordu, bir karar verilmesi gerekiyor. Hani birbirine daha benzer soundlu, birbirine daha benzer duygudaş olan şarkılar arasında belli bir şey yaptık, karar verdik. Aslında başka şarkılar da var. Hani bu albümü 15 şarkılık bir albüm de, 20 şarkılık bir albüm de yapmak istesek yapardık ama. Hepsini de bir anda harcamayalım yani.
0: Kesinlikle. O da tabii seçim de biraz zorlaşabiliyor değil mi? Çok şarkı olunca.
1: Çok zor, çok.
0: Değil mi?
1: Gerçekten öyle. Yani albüm yapım aşamasında da tabii ki gene üretim devam ediyor. Hiç hakkın yok mesela Fabio'nun Sözü Müziği ona ait bir şarkı. İşte o albümü yaparken çıktı mesela. O şarkı
0: evet.
1: ortada yoktu. Ama çok yükseldik ve hadi albümde de olsun.
0: Orada şey, sen diyor musun mesela, ben bu şarkıyı da söylemek istiyorum, hani koymak istiyorum albüme diyorsun ve çünkü çok şarkı çok şarkı olunca seçmek de zor olur. Bazen yani şey düşünüyorsun, dinleyici kafasına düşünerekten belki hareket edersin. Ha, bu şarkı okumalı mıyım? Nasıl insanlar tepki gösterir veya sever mi, sevmez mi?
1: Ya bir fokus grup da kendi içimizde oluşturuyoruz tabii. Yani bir ekip, birleşiyoruz, şarkıları dinliyoruz. Puanlama veriyor herkes. Hani bir hangisi olsun, ne bilsin falan filan. O da önemli bence. Hani fikir almak.
0: Doğru.
1: Sadece kendim böyle karar vermiyorum yani bunu yaparken.
0: Doğru. Şimdi tabii birçok şarkı verdik. Sana da tabii yüzlerce şarkı geliyordur zaten. Yani bunu da oku diye, bunu da oku diye tercih yapman için seçenekler de sunuyorlardır. Yüzlerce şarkı vardır. Bir şarkıyı mesela ilk böyle dinlediğin zaman böyle ilk 30 saniyede anlayabiliyor musun? Yani bu olur mu, olmaz mı?
1: Evet. Diye.
0: Anlaştık. Artık değil mi?
1: Tabii tabii. Daha ilk başladığı anda başladı. Yani. İki
0: süper.
1: Satırda anlaşılıyor yani.
0: Bu şarkı bana ait değil dedi. Yani, yani.
1: Evet evet. Yani o nereye gideceğini anlıyorsun. O duygunun, o melodinin, sözlerin birbiriyle uyumu. Ya da bana uyar mı, uymaz mı?
0: Evet.
1: O hemen anlaşılıyor zaten.
0: Ya da böyle şey de olur değil mi? Bu şarkıyı belki seçmekte zorlanmışsındır orada. Alsam mı, almasam mı? Almışsın ve sonrasında da iyi ki almışım, okumuşum dediğin şarkılar da vardır.
1: Tabii yani. tabii var. Var.
0: Güzel.
1: Olmaz mı? Ya bazen de şöyle oluyor. Çok hoşuna gidiyor bir şarkı. Ama sen gidiyorum stüdyoda okuyorum. Tınlamıyor yani. Olmuyor. Bazen de hadi ya bir deneyelim falan hani yani. Tamam fena değil, hadi deneyelim diyorsun. Aa, bir yükseliyor şarkı yani okuyunca. Bir acayip bir şey oluyor. Çok ilginç. Bir de şey de şu anda çok aslında... bıçak sırtı. Hep yapay zeka okumalı geliyor besteler. Çünkü şu yapay zeka o kadar kusursuz okuyor.
0: Evet, pürüzsüz bir şekilde geliyor orada. Evet. Tam idrak edemiyor bazen.
1: İdrak edemiyorsun tam, evet. Anlayamıyorsun. Organik değil çünkü insan okumamış. Doğru. Yani ben açıkçası besteci arkadaşlarıma buradan rica ediyorum. Ne olur eskisi gibi kendiniz çalın, söyleyin. O daha organik, daha anlaşılır. Heh, çünkü gerçekten evet, öyle. Bu. Yani şarkıyı en ham haliyle, en saf haliyle dinlediğinde ne olduğunu anlıyorsun. Çünkü böyle ona aranjeler yaptırılıyor, üstüne solist okuyor falan. Lan ne bu falan diyor. Böyle bir durum var.
0: Doğru, şu an
1: sonra bir organik haliyle bir giriyorsun, pıs.
0: Evet, güzel bir
1: çünkü orada
0: değilmiş oluyor.
1: Böyle süsleniyor, iyi, anladın mı?
0: Doğru doğru.
1: Süsleniyor, püsleniyor yani. Orada her şey bir de kusursuz yani. Bir okuma var. Evet.
0: Alt aranje de yapılmış.
1: Evet, aranje de yapılmış. Öyle olmuyor ama evet. Gerçekte yaptığın.
0: Doğru, yanlış yönlendirebilir yani. İşte tabii son
1: çok
0: yıllarda hep konuşuyoruz da biz demo olarak kullanılıyor sektörde ama işte
1: evet, evet.
0: Bu konuda iyi bir yönlendirme yapmış oldun yani.
1: Ama ben
0: orijinali
1: rica ediyorum yani hamali. Evet, bazı besteciler okuyamayanlar da bir solist arkadaşını okutuyordu yani.
0: Evet.
1: Febio da mesela okuyamaz, Allah göstermesin.
0: Allah göstermesin. Götüm o kadar. Ay yani, Allah. Neyse birbirimizi işte tamamlıyorsunuz dedim işte.
1: Öyle bir durum var. Yani okuyan mı yok?
0: Evet,
1: o
0: kendi
1: işini
0: yapıyor. Tamam, o düzenleme
1: var.
0: Kısmında, beste kısmında orada. Evet. Evet. Şimdi ben şarkıların adlarını yazdım böyle önüme, şimdi aldım Funda Hanım. Ben adlarını söyleyeceğim. Siz bana bir tek cümleyle bu şarkının sizde ne hissettirdiğini bana söyleyebilir misiniz? Mesela dava desem mesela ne hissettiriyor?
1: Bu şarkıda aslında çok şey hissediyorsun yani, çok fazla duygu ya da farklı içerik olarak duygular hissedilebiliyor. Biraz sözlerini okuduğunuzda hüzünlendiriyor ya beni çok.
0: Hüzün.
1: Yani kıyanla davam diyor mesela orada. Oradan geliyor ismi. Yine birisi için ağlıyoruz. Yüreği eze eze dağılıyoruz. Bir sözüne takılıp şarkıların yıkılıyoruz ama ölmüyoruz.
0: Çok iyi ya.
1: Yani evet. Evet, davamız var. Bu dava herkese göre değişir.
0: Evet.
1: Bazısına göre sevda olabilir, bazısına göre başka bir şey
0: ben olabilir. De işte bu soruları özellikle o yüzden sormak istedim. Şimdi bu şarkılar her dinleyicide farklı böyle bir tanımlama yaratabilir yani. Belki başka açıdan bakıyor, belki başka duygusuna hitaben onu hissediyor.
1: Evet.
0: Ama sahibi açısından acaba ne hissediyor diye o yüzden sormak istedim bu soruları. Mesela Süs deyince, şimdi Süs şarkında ne hissediyorsun?
1: Aşkın ne kadar ezici olduğunu. Çünkü o şarkıda da hükümdarı tahtına, bahtına bile küstüren sevda bana ne yapmaz, yaptı da zaten.
0: Vay.
1: Yani hükümdarları bile tahtından eden bir durum yani sevda. Bu sevda kadar dedik. Yoğun bir duygunun bu kadar insanı yıkabileceğini, her şeyi kaybedebileceği bir noktaya getireceğini anlatıyor.
0: Vay güzel. Peki son günlerde çok çaldığımız hatta albümden ilk video klip parçam Bana Bir Gülümseme Ismarla. Bu peki sende ne hissettiriyor?
1: Bu böyle şey herkese hissettirdiği gibi tatlı yani. Gülümsemek güzel bir şey. Heh,
0: biraz böyle pozitiflik var.
1: Tabii tabii pozitiflik var. Zaten
0: beni
1: hepimiz
0: güldür gibi yani.
1: Evet evet, hepimiz zaten somurtuk bir dünyada yaşıyoruz.
0: Doğru.
1: Yani maalesef yüzü asık bir dünyadayız. Evet. O yüzden gülümsemek, birbirimize sevgiyle yaklaşmak ve sevgiyle bakmak ve gülümsemek güzel bir şey.
0: Çok
1: önemli.
0: Güzel, evet. Ben de ilk mesela baktığım zaman parça isimlerine ilk dikkatimi çeken bu olmuştu albümde. Çok hoş geldin. Bana evet. Gülümseme ısmarla.
1: Güzel,
0: güzel
1: tatlı,
0: tatlı
1: yani.
0: Bir şey. Evet, özlem mesela. Şimdi tabii özlem adı üstünde, özlem mi orada hissedilen şey?
1: Tabii bir özlem var. Orada da diyor ki sevda derdim noksanımdı tamam ettiler. Bağımı bahçemi talan ettiler. Yani orada da büyük bir özlem durumu var. Ayrılık ve sevdaya dair bir durum var. Ya şarkıların çoğu da zaten aşk ve sevdaya dair evet. Bir durumu var yani.
0: Sence mesela aşk şarkıları mı, ayrılık şarkıları mı senin için daha böyle favori olanlar?
1: Biz ülke olarak acıyı sevdiğimiz için aşktan yarılmış bir durum hani gel burada Süs'teki gibi hükümdarı tahtına bir bahtına bile küstüren sevda bana ne yapmaz evet. Yaptı da zaten durumumuz doğru. Var yani.
0: Son yıllarda giderek de artıyor gibi sanki bu durum ya. Fena
1: evet,
0: yani.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Her müzik tarzına yansımış vaziyette aslında.
1: Tabii tabii. Hep
0: durum.
1: Mutsuzluk hakim. O yüzden evet. O bana bir gülümseme ısmarlı evet, arada böyle pozitif güzel geliyor. Sana.
0: Sarı yazlar mesela, yaz deyince tabi ben hani ya, direkt mevsime gidiyor aklım. Sarı yazlar.
1: Habil'in sözlerini yazdı.
0: Evet, Habil'e sevgiler buradan.
1: Evet,
0: o da
1: Murat Güneş
0: güzel sözler.
1: Evet, çok güzel. Habil'e mi sorsak acaba?
0: Habil'e soracağız.
1: Ne çabuk
0: ne hissettin
1: bitti.
0: Yazdın?
1: Evet, ne vakit bitti sarı yazlar. Bak acı salıyor sazlar. Herhalde yazın yaşanmış ve birçok yaz çok güzel yaşanmış bir sevginin, aşkın bittiğini anlatan bir şarkı diye düşünüyorum. O duyguyla yazdı galiba.
0: Soracağız bunu ona. Evet. Orada tabii Murat Güneş de beraber değil mi?
1: Evet,
0: Beste'de Murat Güneş var. Sözler evet. Abi Ceyhan. Düzenleme yine Febo Taşel. Akrostiş. Bu bizim bildiğimiz akrostiş.
1: Evet. Cefa saklı akrostiş diyor. Bunda da gene bir ayrılık durumu var yani. Yani o da Febio'nun erkek kardeşi Daniel Taşel bizim bütün kayıtlarımızı mix, mastering her şeyi onun da çok emeği var albümde. Albümdeki bu görsellerin bütün o şeylerini kapak falan filan her şeyini bir de o tarafı da var. Uzun yıllar reklam sektöründe de çalıştığı için
0: evet.
1: Onları da çok güzel yaptı sağ olsun. Çok emeği var Dani'nin. Onun bir şarkısı o da yani cefa saklı yani o da böyle gene aşkın ve hüznün evet. Ayrılığı anlatan ve ardında çekilen ızdırabı anlatan bir şarkı.
0: Yine bir evet acı ve hüzün duygu hepsi
1: acı var karışık. Evet çok var acı var.
0: Kara Kışın Esmeri bu da öyle gibi sanki.
1: Evet. Yüreğimin esmeri Kara Kışın Esmeri. Ben sana vurgun başka da çarem yok. Kederine doymuyor bu bu deli kızın elleri. Ben sana vurgun, başka da çarem yok, yok. Ben sana yangın, başka da çarem yok. Bayağı anlatıyordur herhalde şarkı.
0: Alkışına girdi bu an bir yandan da.
1: Teşekkür ederim.
0: Sesinize sağlık, ne güzel ya. Böyle canlı canlı okunca da hemen biz heyecanlanıyoruz.
1: Valla ben de seviyorum canlı okumayı.
0: Funda, bu albümden 20 yıl sonra tek bir şarkı kalacak deseler sana, hangisinin kalmasını isterdin sen?
1: Oo.
0: Biraz zor bir soru. Hepsinin kalmasını istersin ama hepsi, hakikaten hepsi birbirine ayrı bir güzel zaten yani. Biz de hakikaten dinledik
1: bu albüm
0: şarkılar.
1: İçerisinde.
0: Bu albümden. Ha. Mesela 20 yıl sonra devamlı ediyor ve bir şarkı böyle çok önde gidiyor mesela. 20 yıl sonra bile hangi şarkının olmasını istersin? Kalmasını istersin yani, böyle dillere pelesenk olmasını.
1: Davayı isterim.
0: Davayı. Hı.
1: Çünkü biraz da özel bestesini Febio ve ben beraber yaptık.
0: Evet, o da sende var.
1: Bestesi.
0: Bestede yer aldığın tek parça bu mu bu
1: evet,
0: albümde?
1: Evet, maalesef. Hmm.
0: Neyse ki hepsini sen okudun yani, olsun.
1: Ben okudum ama tek bir bestede ortak çalışmamız var. Beste konusu var tabii, benim albümlerde de çok okuduğum kendi bestelerim, sözümüzü bana ait şarkılar var. Ya biraz tembelim, ya biraz kendi yaptığımla ilgili fazla eleştirelim, beğenmiyorum, yak ya falan diyorum böyle. Hani bazen öyle besteler geliyor ki aman yarabbim. İnanamazsın.
0: Bu nedir?
1: Yani beste yaptım bir ortaya çıkıyor yani. Hani onun gibi beste, evet, günde 10 tane yaparsın yani öyle.
0: Hele ki şu dönemde, evet, daha da.
1: Ama ben beste yani yaptım diyor, besteciyim ben diyor.
0: Hay Allah'ım.
1: Ya böyle şeylerde yaşıyoruz.
0: Daha çok yaşayacağıza benziyor zaten bunları.
1: İnsan
0: çok
1: kendini
0: göreceğiz.
1: Daha çok eleştirir, daha çok kendini de hırpalar ya.
0: Evet.
1: Herhalde biraz öyle bir durum var bende. Bir de yoğunluk mu oluyor, kafamı tam, yani konsantre de, o da bir konsantre meselesi. Yani yoğun çalışıyorum, konserler oluyor. Epeydir bu albümle ilgili çalışıyordum. Hani git gel, hem stüdyo hem konserler falan. Bir yalnız kalmak gerekiyor. Hı-hı. Bir kendinle baş başa, bir konsantrasyon gerekiyor yani. Hı-hı. Bunun için, bunu yapmak için. Boşuna inziva çekilmiyor millet. Yani
0: doğru,
1: kitap yazacağım
0: bahsedelim
1: ben deyip, evet, diyor ya falan. Veya işte bir albüm çalışacağım diye bir yerlere inzivaya, evet, çalışıyor. Dokunmayın bana.
0: Issız bir yere, kimsenin
1: tabii
0: görmediği.
1: Böyle bir durum var
0: yere
1: yani.
0: Var mı, oluyor. Peki tabii Funda Arar İyice mesela repertuar anlamında böyle en güçlü taraflarından biri, genelde hani popla sınırlı kalmaması diye biz, hı hı, tanımlıyoruz. Hakikaten popla sınırlı kalmıyorsun. Hatta ben bakmıştım bazı müzik platformlarının ve müzik sitelerinin böyle tanımlamalarına. Acaba senin hakkında ne yazmışlar, nasıl tanımlamışlar diye. Yani. Olur ya böyle, en başta sanatçıyı böyle birkaç satır tanımlarlar. Orada da aynı şekilde Anadolu Rock'tan pop'a ve Türk sanat müziğine uzanan geniş bir repertuarın özelliklerini hep vurgulamış o sayfalarda. Yani doğru bir, değil mi,
1: evet,
0: yaklaşım şimdi?
1: Doğru.
0: Yani hepsi vardı çünkü yani sen Türk sanat müziği de okudun. Anadolu Rock'ta okudun.
1: Müziği, zaten İstanbul Teknik Üniversitesi,
0: evet,
1: Türk Müzik İz Devlet Konservatuarı mezunum yani. Orada
0: zaten
1: senelerce halk müziği, sanat müziği, işte hem batı müziği, solfej, nazariyat, işte repertuar falan falan falan. Bir sürü eğitim aldık yıllarca. Şimdi onu es geçemem. Geçemezdim. İhanet etmek gibi oluyor, evet, oluyor bana. Çünkü bana şey söylüyor, sen Türk müziği konservatuar

0: Ferdi dinlemeleri
1: analım buradan yani gerekiyor. Sevgili.
0: Yani evde çocuklara dinletin, açın, kulakları dolsun. Çünkü evet. Biz öyle, ben öyle büyüdüm mesela. Bizim tabii. Evde hep çalıyordu. Bizim kulaklarımız doldu. Evet. Yani bilmiyorum, insanın kendi ülkesinin, vatanının, hı-hı, kendi müziğini bilmesi lazım diye. Tabii ki evet. De her tarz dinlensin. Evet. Her şey yapılsın, edilsin.
1: Güzel böyle uygulayanlar da var mesela. Bir alternatif grup çıkıyor ama altında düzenlemede işte evet. O Türk müziğin ezgilerini kullandıkları zaman güzel bir orada ambiyans yaratılıyor ve hakikaten seviliyordu o tarzda. Çünkü o mesela, biz o tınlara aşinayız zaten. Müdürgenlerimiz de var zaten onlar. Hani duyunca da bir yerlere vermek lazım. Yani
0: ya biz zaten dünyada mesela Türkiye yerli müziği çok dinleyen bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Yabancı müzikten çok bizim ülkemizde kendi yerli, hı-hı, müziğimiz dinleniyor.
1: Evet.
0: Türkçe müzik hakim. Mesela Yunanistan'da da keza öyledir.
1: Evet.
0: Mesela orada da daha çok Grek, hı-hı, müzik dediğimiz kendi dillerinde yapılan müziği dinliyorlar. Mesela orada daha çok sahipleniyorlar, biliyor musunuz?
1: Evet.
0: Yani ben oraya yani birkaç kere gittiğimde tatilde de, hı-hı, yani kendi yaptıkları o esas Grek müzik, o işte sirtakileri falanları filanları. Çok sahipleniyorlar, çok söylüyorlar. Gençler hepsi biliyor.
1: Evet.
0: Eskileri de, yenileri de hepsini biliyorlar ama bizde böyle bir eksiklik var diye düşünüyorum.
1: Var değil mi? Hmm.
0: Var.
1: Peki 26 yıllık bir kariyerden söz ediyoruz. Bu kariyer içerisinde böyle seni bir yerden alıp başka bir yere götürdüğünü düşündüğün şarkı hangisiydi? Bahsetmiştin galiba program başında ama.
0: Tabii yani
1: Alagül mü?
0: Yani ilk beni daha popüler yapıp, hı, daha fazla insana, daha kitleye ulaştıran Alagül şarkısıdır. Ve sonrasındaki zaten o albümdeki Arap Saçı Patladı.
1: Hı, evet.
0: Onunla bayağı bir ivme kazandı.
1: Hala hep listemizde olan şarkılar bunlar, ne güzel. Mesela Yak Gel. Mesela.
0: Yani o yani. Daha... Sonra Sevda Yanar, evet. Ay daha ne kadar çok albüm yapmışım ya, çok şarkı var artık, ben bile unutuyorum ya. Bazen valla.
1: O dinlerken o enerjiyi, hissi hala alıyoruz yani şarkılarda, ne güzel yani.
0: Yıllar tabii geçmiş ama. İşte Sevda Yanı albümü var.
1: Yedi Verenim.
0: Camdan Kalp şarkısı falan filan, Yak Gel, Camdan, evet, Kalp, Senden Öğrendim.
1: Bağışla vardı.
0: Yedi Verenim mesela. Bağışlalar, onlar, evet, daha yeni zamanda. Yedi Veren, Bağışla, doğru, falan daha yeni.
1: Evet.
0: Yani.
1: İşte dinleyicilerimiz de hatırlasın diyorum. Evet, yenilerden, evet, de örnek verdim.
0: Evet, evet, evet.
1: Şimdi şimdi biraz sahneye de gelmek istiyorum. Çok, hı-hı, sahne alan bir isimsin çünkü. Az, hı-hı, önce sahnenin gücünden de bahsetmiştik yayınımızda çünkü. Mesela sahnede birçok tabii hit şarkını söylüyorsun. Mesela bu akşam bunu söylemesem olmaz mı dediğin böyle bir hit şarkın oluyor mu? Mesela sıkıldığım şarkı oluyor mu devamlı? Hani okuyorsun çünkü istek de geliyordur büyük ihtimalle ama.
0: Yani öyle çok şey olmuyor. O kadar hit olmuş bir şarkıyı okumayayım desem bile.
1: Ya hep okudum artık yani. Bu akşam okumasam olur mu yani?
0: Hani öyle desem bile oradan biri bağırıyor, oradan biri bağırıyor, oradan biri bağırıyor. İlla zaman, evet, istiyoruz falan filan durumu söylüyorsun. Evet. Yani o yüzden repertuarda da koyuyor. Biliyorum.
1: Evet, güzel.
0: Yani Arap Saçını söylemesem ben o gece. Hı-hı. Biliyorum ki kaç kişi birden bağıracak. Daha bismillah ikinci, üçüncü şarkıda var. Arap Saçı falan.
1: Peki aynı okuduğun
0: veya
1: şarkı...
0: başka işte Yat Gel diye bağırıyorlar. Hı-hı. Oradan başka bir şey bağırıyor. Mecbur koyacağız yani.
1: O mesela repertuar konser içerisinde o an işte isteklere göre değişebiliyor mu senin sahnende?
0: Bazen değişir. Bazen ortama göre değişir. Hı-hı. Yani şimdi bir biletli konserde değişmez.
1: Evet.
0: Ama atıyorum daha özel bir lansmanda bir şeyde, tabii ki kendi hit şarkılarımızın dışında bir sürü tarz şarkıları da ben harmanlıyorum, evet, bir şekilde orada. Ama bakıyorum ki orada daha böyle insanlar oynamayı çok seviyorlar.
1: Hemen yeni gelince işte hüzün, damar yeni gelince tabii, oynamak tabii,
0: tabii
1: ki yani.
0: Tabii tabii. Yani daha böyle genç bir ekip oluyor mesela. Enerjik. Hı-hı. Eğlenmeye gelmişler, anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Kurtlarını dökmek için gelmişler. Evet. Öyle mi diyoruz? Tamam o zaman.
1: Hani ona göre müzik.
0: Bir anda ya, şey şarkılar. Zaten listemizde bizim bloklarımız var. Hemen tık tık tık değiştiriyoruz ki bloğa geçin. Bunlar oynak, tamam belli, haydi oynatalım mı, oynayalım hep beraber diye.

0: öyle değişkenlik gösterebiliyor tabii.
1: Güzel. Şimdi sen hem albüm dönemini yaşadın zaten önceki yıllarda. Şimdi hala tabii bir albüm var, yeni bir albüm de yaptın. Hatta o konuda seni tabii kutlamak istiyorum ya, tebrik ediyorum. Bir cesaret göstergesi bu, şu dönemde bir albüm yayınlamak hakikaten kolay değil yani. Ama o önce albümlerin çok böyle bol olduğu dönemlerde tabii sen vardın yani. CD dönemini de yaşadın. Şimdi CD yok, hep böyle işte dijitalden bahsediyoruz, simlerden bahsediyoruz. Değil mi?
0: Tabii.
1: Şimdi peki kıyaslarsan hangisi daha böyle heyecanlı dönemdi senin açısından? Şu an mesela dijital dünya mı?
0: Organik çıkan daha heyecanlıydı tabii yani. O kapak kutusu açıyorsun. Onun için özel işte tasarım yapılıyor, fotoğraflar çekiliyor. Albüm fotoğrafları ayrı çekiliyordu. İşte basın için falan ayrı fotoğraflar. O bir sürü fotoğrafla o bir meç ediliyor. Bütün kartonet işte şarkı sözleri, kimler çalmış, sözümüzü kime ait. Bunun meraklısı da var. Belki bu... artık insanlar ilgilenmiyorlar ama bunu merak eden insanlar da çok fazla.
1: Var, ben...
0: Bu şarkı kimin diyor yani? Kim yapmış bu şarkıyı kardeşim?
1: Değil mi? Bu da kıymetli yani, bir zaten bilgi yani, evet, bilinmesi de.
0: Hem de çok kıymetli. Hani bir şarkıyı dinliyorsun yani, ama sözünü kim yazmış, bestesini kim yapmış, o albümde, o stüdyoda hangi müzisyenler çalmış ya? O müzisyenler olmasa o şarkı çıkmayacak.
1: Doğru.
0: Ki.
1: Bunların hepsini bakar gördük yani, işte ne güzeldi o kartonetlerde.
0: Ne kadar önemli bir şey. O daha heyecanlıydı.
1: Geçenlerde
0: basılıyor falan, dağıtılma mi? Gönderiliyor bilmem ne.
1: Geçenlerde...
0: Ya bir kere şeyi çok güzel yani... Gidip dükkanda kendi CD'ni görmek, o rafta.
1: Güzel bir şey değil mi?
0: Başka bir şey ya. Şimdi öyle bir şey ya, göremiyorsun ki.
1: Evet. Yani, peki şey eski arşivciliğin var mı? Saklıyor musun mesela eski?
0: Var arşivciliğin? Bayağı CD'lerim var.
1: Güzel.
0: Var. Epeyce bir şey. Ya şey, benzinliğe gidiyorsun.
1: Orada var, vardı, satılıyordu yani.
0: Eskiden satılıyordu.
1: Evet.
0: Kendi şeyini... CD'ni
1: evet.
0: Işte
1: şimdi gençler
0: çok
1: arasında
0: başka bir duygu
1: tekrar şey yani. Oldu ama gençler arasında sanıyorum ben, çünkü geçtiğimiz günlerde bir nostaljik eşyaların satıldığı bir sahaflar tarzı bir şeye gitmiştim, festival gibi. Orada bir müzik tezgahları da vardı müzikle alakalı. Kasetler de var, CD'ler de var ve gençler, bakıyorum özellikle alanlara, hani teenage yaşlarda kişiler böyle kaset alıyor. Onlara farklı geliyor ya da bir nostaljik bir durum
0: tabii,
1: gibi geliyor.
0: Yani
1: bayağı satılıyor.
0: Yani.
1: O bakmaları
0: bence
1: açıyorlar,
0: bir dönem
1: bakıyorlar.
0: Sonra artık yavaş yavaş da bunun böyle şeylerini görüyorum ben, etkilerini. Eskiye ait bir özlem ve bunlardan da sıkılacak artık insanlar. Yani bu kadar dijitalden sıkılıp ben eski Walkman falan zamanlarına bak, aha buraya
1: olsa.
0: Yazıyorum bak, görürsün.
1: Evet, Walkman'a döneceğiz.
0: Bu gençler Walkman kaset koyup böyle ya da CD koyup böyle Walkman'a.
1: Ne güzel o kasetleri böyle sarardık kalemle.
0: Valla ya, eskiye bir özlem veya eskiye
1: var.
0: Bir dönüş.
1: Var zaten şu mesela
0: var yani.
1: Plaklardan da aslında belli oluyor. Plağa karşı büyük ilgi var şu anda.
0: Şarkılarda da mesela daha çok nostalji. Eski şarkılar daha çok dinleniyor.
1: Çok seviliyor evet. Bir de eskiden tabii bir albüm çıkardı böyle. Aylarca konuşulurdu hatta. Bir sene, iki sene o albüm hep piyasada olurdu. Devam
0: biz ezberlerdik yani. Ya çıkan sanatçının bütün albümünü.
1: Evet.
0: O kadar çok dinlerdik ki bütün şarkıları ezberlerdik. Şimdi
1: çok fazla şey mi maruz kalıyoruz ondan mı diyor acaba? Sabır
0: yani.
1: Değil mi? Sabır yok.
0: Baksana şarkıların kısaldı.
1: 10-15 saniye böyle.
0: İntrolar hemen diyor, iki akor giriyor, şarkı giriyor.
1: Bir dakikalık
0: akordan sonra çarpı giriyor.
1: Geçenlerde bir dakikalık
0: falan.
1: Şarkılar görmüştüm ya yayınlanan
0: tabii,
1: böyle.
0: Tabii tabii bir buçuk dakikalık, hele o eski arabeskler falan. Gitmiyor oraya intro. Ay ben bile sıkılıyorum. Aslında intro bitmiyor. Alan başlardık falan.
1: Evet, bir Müslüm Gürses'in vardı rahmetli.
0: Var var.
1: Bir
0: introsu var.
1: Intro ne, hangi şarkısı şu an aklıma gelmedi ama 2 dakika 2 saniye böyle bir introsu vardı yani.
0: Ama o önemliydi işte. Evet. Orada müzikal bir şey veriyor, anlatıyor.
1: Doğru.
0: Hani onu dinleyin. Hani o müzikal kulaklar da yok ya artık.
1: Evet evet.
0: Onu dinleyebilecek.
1: Peki son dönemin yine böyle popüler kelimelerinden biri viral, az önce de bahsetmiştik. Sence viral olmak mı önemli yoksa kalıcı olmak mı önemli? Şimdi viral dediğimiz şey, yani bir anda patlıyorsun, herkes duyuyor seni, biliyor. Bir anda yayılıyorsun.
0: Ne oluyor, 3-5 gün sürüyor işte. Ha. Ondan sonra.
1: Onun yerine viral olmaktansa kalıcı olmak.
0: Elbette.
1: Değil mi? Onu tercih edersin.
0: Ha evet. Hem arada bir böyle şey tatlı oluyor. Eski şarkılarının yeniden viral olup gündeme gelmesi mesela.
1: Ha, o
0: mesela.
1: Güzel bir şey tabii o.
0: Ha, yani, o güzel aile. Zaten bir belli evet. bir şeyin vardır. Hani yerin vardır. Oturmuş bir kalıcılığın vardır. Evet. Ve artık hiç de söylemediğin. Hani eskilerde, eski albümlerde kalmış. İnsanlar bir şekilde keşfediyorlar, buluyorlar. Ve acayip bir şey o ya. Gerçekten öyle olabiliyor eskiden. O mesela ilgi çekici ve güzel. Ama yeni çıkarttığım bir şey bir anda viral oldu. Fas 3 gün sonra yok. Evet. Ne yapayım ben öyle virali.
1: Yani. Ne yapalım virali. Güzeldi. İzinle yine çok minik bir ara vereceğim.
0: Tabii.
1: Reklam vaktimiz geldi. Ama biraz uzatacağız gibi görünüyor. Çünkü sohbet çok keyifli gidiyor. Senin de vaktin varsa bir bölüm daha yapalım istiyorum.
0: Hay hay.
1: Reklamdan sonra geleceğiz. Tekrar buradayız. Fundara Radyo'da da konumuz. Ayrılmayın. Burası Radyo T. Hayatın içinde her zaman seninle. 16.10'u gösterdi saatimiz. Fundara'la sohbetimiz devam ediyor. Konuğumuz ve tabii yeni albümünü çok konuştuk. Ve konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Çünkü az bir zaman değil yani. O hazırlığı uzun süren bir albüm ve etkisi de bence uzun sürecek. Temennimiz o yönde. Hepsi İnşallah. Ayrı bir eser, güzellikte.
0: Benim yaptığım hani bir albüm yapıp hani birdenbire viral olma durumu hiçbir albümde olmadı. Mesela hani hı-hı. eskiden de yani dijital mecralar olmadığı zaman da işte çok satan tabii ki birçok albümüm oldu.
1: Evet.
0: Hani Alagül den itibaren bütün yaptığım albümler gerçekten çok iyi satış rakamlarına ulaştılar. Ama hep şeydir, demlenerek gider benim albümler. Böyle hani bir anda bir şarkı, biraz önce konuştuk ya, evet. öne çıkmaz.
1: Hmm. Aslında hani, iyi, önemli olan da aslında bu gibi değil mi? Daha iyi bu. Yani
0: evet,
1: öyle
0: evet,
1: olması,
0: evet.
1: demlenmesi yani.
0: Evet evet, böyle insanlar sindire bunu böyle.
1: O zaman işte zamansız bir şarkı
0: evet,
1: oluyor.
0: Evet evet, belli yani uzun bir evet. zamana.
1: Kuşaktan kuşağa da geçebiliyor.
0: Uzun bir zamana yansıyor evet. yani. Hani bir anda böyle bir şey oldu, bir şarkı hmm. patladı falan hani. Bu kadar fazla şarkının da birbirine eş gitmesi, paralel gitmesinin sebebi de hani bir albüm yapmış olmak için yapmak istemem ben. Genelde albümün, hadi bu da albüm şarkısı dolduralım. Bir tane şarkıyı zaten single mantığıyla düşünüyor aslında.
1: Evet.
0: Onu patlatalım, albüm mü yaptık, albüm yaptık. Hani diğerleri de vasat veya vasatın evet. altında da olsa. Hani bir veya iki tane şarkıyı biraz daha öne çıksın, öbürleri de lokomotif götürsün diye düşünmedim hiçbir zaman. Hani 10 şarkı yapacaksam onun da kendine göre dinleyicisi olsun diye düşünüyor. Ya ben öyle
1: düşünüyorum. Doğru düşünce, evet hakikaten. Peki tabii şimdi programımızın başta sonları da geliyor, gelirken bazı sorular hazırlamıştım. Şöyle seçenekli sorular. Hı-hı. Soru demeyelim de tercih diyelim. Bazen yapıyoruz bize stüdyomuzda. O mu bu mu diye yapıyoruz. İşte böyle bir şey hazırladım. Sen bu veya bu demeni bekleyeceğim. Bu seçenekleri seçmeni isteyeceğim yani. Stüdyo mu sahne mi?
0: Sahne.
1: Sahne dediniz. Evet. Albüm mü single mu?
0: Albüm.
1: Albüm tabii ki, yeni albüm var zaten.
0: Yani albüm yani. Çıkarmışım, single demiyor, ayıp olsun.
1: Olmaz yani. Slow mu hareketli mi?
0: Slow galiba.
1: İkisini de tatlı geliyor ama tabii yani evet. slow mu? Daha çok tercih.
0: Genelde de slow yani. Kimse beni bir hareketli şarkıyla bilmiyor yani. Disco misko falan filan, öyle bir durum yok. Hep slow genelde.
1: Yaz mı kış mı? Büyük ihtimalle yaz kış ya. Mı diyeceksiniz diye düşündüm ama yaz mı dediniz? Hmm.
0: Yaz dedim. Yaz. Yaz. Üşümeyi sevmiyorum ben ya. Vallahi.
1: İstanbul mu, tatil mi? Enteresan bir tercih ama. Yani hep İstanbul'da olmak mı yoksa tatilde de tabii daha mı iyi olur? Yani,
0: yani herhalde tatil. Tatil. Ne yapacağım İstanbul'da?
1: İstanbul'da aşığı var yani. Hiç ayrılamıyor mesela. Bazı insanlar var öyle yani. Gidemem diyor bir yer, İstanbul'dan ayrılamam.
0: Nereye diyor. Ne yapıyormuş ki acaba bu kalabalık keşmekeşin içerisinde? Oturduğu yerle alakalıdır.
1: O olabilir.
0: O kesin ihtimalle. Zengindir. O yüzden aşık.
1: Yüksek ihtimalle.
0: Tabii yiyor, içiyor, geziyor. Rahat deniz yani. Kenarları, İstanbul'u Boğaz falan. O zaman herkes yani. Aşık İstanbul'a. Gitsin bakayım şeyde, trafiğin içinde kalabalıkta böyle iç içe yaşasın bakayım. Aşık mı değil mi?
1: Evet, gece mi sabah mı?
0: Gece.
1: Gece. Kalabalık mı yalnızlık mı?
0: Kalabalık galiba. Yalnızlığı sevmiyorum ben.
1: Kalabalık dediniz, güzel. Plak mı dijital mi?
0: Plak.
1: Plak tabii ki. Ha, bir soru bunu geç konuşmuştuk ama aşk şarkısı mı ayrılık şarkısı mı? Seçenek
0: zaten
1: olarak.
0: Zaten ayrılıklar da aşklara dair yani.
1: Evet
0: yani
1: o da zaten
0: öyle, ikisi de
1: benzer bir soru.
0: Benzer.
1: Şey olmuş. Evet. Eski şarkılar mı yeni şarkılar mı mesela dinlerken?
0: Ay tercih. Ama genelde kendimi daha böyle eski şarkıları dinlerken buluyorum. Yani yenileri de dinliyorum. Çok sevdiğim bir sürü şey var.
1: Güzel.
0: Ama genel anlamda hani eskilere daha çok gidiyorum galiba.
1: Peki radyoda mesela kendinizi dinlerken, araçta giderken kendi şarkınızı duydunuz. O zaman sesi açar mısınız?
0: Yok.
1: Mesela?
0: Hiç açmıyorum.
1: Kısıyor musunuz?
0: Yok, kısmıyorum da öyle şey yapıyorum.
1: Aa, ben çıktım bile.
0: De utanıyorum. Bir de kalabalık takma. Ay bir de şey, böyle mekana gidersin ya, sizi görürler, tanırlar, hemen sizi şarkınızı koyarlar falan, ha, çalar. Böyle.
1: Aman yapmayın Allah'ım diye.
0: Bunu yapma, yapma bunu. Ay, hayır süper. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer herkes böyle gözler size çevriliyor Allah.
1: Güzel. Peki planlı olmak mı, spontane olmak mı?
0: Tercih spontane iyi severim ama seviyordan dolayı her şey planlanmak zorunda.
1: Evet.
0: Öyle bir durumu var onun.
1: Zaten.
0: Öyle bir durumu var.
1: Peki son sorum, alkışlar mı yoksa streaming rakamları mı?
0: Alkışlar.
1: Eğer, alkışlar. Ya. Gerçekçilik yani, değil mi?
0: Ya gerçek.
1: Vay.
0: Streamingler milyonlar olmuş, sahneye çıkmışsın. Seni alkışlamamışlar, yuhlamışlar. Ne yapayım ben o streamingi?
1: Aynen öyle. Evet, son kısma geldik. Bu kısımda da biraz tabii sahneden bahsetmiştik. Hani çok yoğun da bir sahnem var. Yakın zamanlarda var mı? Onlardan kısaca bahsedelim istersen. Sanıyorum
0: yakın zamanlarda
1: Antalya
0: işte
1: var
0: iki
1: galiba.
0: Gün Antalya'dayız. Sonra Maraş'a geçeceğiz cumartesi günü. Maraş'ta konserimiz olacak. İstanbul konserini merak edenler oluyordu. Onlar için gazetede röportajda da söyledim. Buradan da söyleyeyim. 26 Eylül'de Ataköy Marina'da çok güzel yapmışlar orayı. Orası olsun da ben de çok istedim. Hem albüm lansmanı gibi olacak. Güzel böyle sürprizli bir şenlikli güzel. Bir konser olsun istiyorum. Sahne
1: Eylül'de,
0: üstünde
1: unutmayın.
0: De 26 Eylül'de Ataköy'de güzel hazırlanacağız inşallah. Hem repertuar olarak yeni albümden şarkılar, tabii de yine eskiler, hitler falanlar filanlar, her şey bir harmanlanacak. Sahne üstü de böyle keyifli olsun istiyorum. Biraz danslar manslar
1: falan. Vay,
0: süper. Bir süslemeler bir şeyler olacak yani.
1: Güzel.
0: Sürprizler var.
1: O zaman merakla bekliyoruz. İnşallah biz de geliriz 26 Eylül'de.
0: İnşallah
1: bekleriz. Buradan duymuş
0: tabii.
1: Olalım biz de dinleyenlerimizi Ataköy'de. Tabii onun dışında birçok şehirde konserlerin olacak. Onları zaten Funda arar. Resmi
0: tabii,
1: sosyal
0: Eylül'de gene ertelenmiş bir Denizli ve Antalya konserimiz
1: Denizli,
0: var. Kubat'la beraber yaptığımız senfoni konserimiz var. O Mayıs ayındaydı galiba, onlar da bir sarı alarm verdi ya, bir meteoroloji bir dönem.
1: Ha, o zamanım denk gelmişti.
0: Çok aşırı yağmurlarda. Evet, evet. Ben her gün böyle bakıyorum, Allah'ım 190 yağmur gösteriyor,
1: evet.
0: Nasıl olacak falan diye.
1: Doğru.
0: Mecbur erteledim.
1: O da bir korkulu rüya hakikaten.
0: Evet,
1: yani. Konser,
0: evet,
1: açık hava konserlerinde.
0: Öyle. Evet.
1: Evet, o zaman bu albümü bir kez albümcüsünü kutluyoruz tabii ki.
0: Çok
1: tebrik ediyoruz. Yol açık olsun albümün diyoruz.
0: İnşallah.
1: Çok beğendik. Tabii elinize emeğinize sağlık. Radyomuzda da tabii dinleyicilerimize sıkça dinleyecek bu şeyi, yeni şarkıları.
0: Ben de buradan albümde emeği geçen tüm isimlere çok teşekkür ediyorum. Herkes sağ olsun, var olsun. Benimle şarkılarını paylaştıkları için, bir kere güvendikleri, verdikleri için, tüm aranjeler, artı tüm çalan emeği geçen müzisyen arkadaşlarıma, hepsine binlerce kere teşekkür ederim.
1: Bizler de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletiyoruz ve tabii ki en büyük teşekkür size, bugün buraya geldiniz, bizi kırmadınız, her zaman
0: ne bekleriz. Demek, ne demek, her zaman teşekkür ederim.
1: Sizi alkışlarla uğurluyoruz ve tabii ki uğurlarken de bir albümden bir şarkı daha çalmak istiyorum. O da Kara Kışın Esmeri Olsun, ne dersiniz?
0: Olsun.
1: Evet, Funda Arar konuğumuzdu. Buna görüşmek üzere, hoşça
0: görüşürüz.
1: Kal.
0: Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Dinliyoruz. Biz teşekkür ediyoruz ve Kara Kışın Esmeri şimdi Radyo TRT'de.

0: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
1: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.
2: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir haftada yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte geride bıraktığımız hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klip geliyor.
1: 10 numara, Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem.

Siz de en sevdiğiniz video klipçinin onda yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: En tatlı sabahlar. Çoko kremle başlar. Çoko krem.
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Kararsızdı birçok kez kalbim, buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok ağladı, burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim değeri olmadı, yalan ekti sözler tutulmadı. Yanılana kadar herkes haklı, yürüdüğü yollar mayın tarlası. Gördüklerimin açları.

koşarak olmuyor hiçbir şey. Sızmak da durduramıyor aynı şey. Hangimiz karlı, hangimiz

0: Let's go, yes, go.
1: Yes.

0: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
1: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın gümüş

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları, özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
2: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Oldum!
2: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
4: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
5: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
4: Profesör Doktor Fatma Tülin Kayhan.
6: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
4: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
7: Sevgili yengeçler, sevgili teraziler. Gerek fiziksel, gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
4: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi. Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, Sigortam Net.
8: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
9: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sundu.
1: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
1: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arish pırlanta.
3: Monster'la için rahat. 4 yıl garantili Monster oyun bilgisayarlarında ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün.

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy.
1: Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan adam gibi. Hoş geldin anlatan.
2: Evet.
1: Yani oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
3: Murat mı?
1: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
4: Birinci İbrahim.
1: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
2: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. Oleyen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirken ama istedim.
1: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedi zannettim ben temizle.
4: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
8: Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
9: Çölle bahar havası var.
8: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için Arış pırlanta.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortamnet'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
7: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen

0: Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Ben Erman Arıcasoy. Komedyen arkadaşlarımı ağırlayacağım. Anlatan Adam gibi. Hoş geldin Anlatan. Müzisyen, oyuncu arkadaşlarımı da ağırlayacağım. Güşat Tütücü gibi. Mümkün olsaydı kendi adınızı ne koyardın? Benim ismim Murat olsun çok istiyordum.
1: Murat mı?
0: Sen kaçıncı İbrahim'sin?
2: Birinci İbrahim.
0: Senin adın dördüncü İbrahim olmalı. Bilinmeli yani.
3: İçeriden bir ses geldi şank diye falan. O leğen kedi tuvaletin içine böyle aktı. Tam yatacaktım. O kedi tuvaletini temizlemem gerekirken ama istedim.
0: Ha kendi kendini istedim. Ben kuma istedi zannettim ben temizle.
4: Şeyle böyle Poseidon mu böyle diye suları geri üflüyor falan.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
2: Arış Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.
4: Işıl ışıl, sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yaşamın anahtarı Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi'nde. Programın ilk konukları Operatör Doktor Ahmet Özyazgan.
5: Sokakta her 10 kişinin 9 kişisinde bel ya da boyun fıtığı var. Kök hücre tedavisiyle ameliyatsız, narkozsuz, bıçaksız bir şekilde hastalarımızı sağlığına, sevdiklerine aynı gün içinde kavuşturabiliyoruz.
4: Profesör Doktor Fatma Tülink Ayhan.
6: Burun travmaları, burun üzerine düşmeler burnun yapısını şeklinde çok etkiliyor. Uyku apne hastalığı kompleks bir hastalık. Bir basit apandisit gibi değil.
4: Ve astrolog Zuhal Taşçı.
7: Sevgili yengeçler, sevgili terapistler. Gerek fiziksel gerek auranızda aksiyon dolu günler bekliyor. Mars 7. evinize giriyor.
4: Emel Aner Aktan'la Yaşam Reçetesi. Pazar saat 11'de Dream Türk'te.

Arish Wedding koleksiyonları özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.